0: need.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

FM.

FM.

0: Reklam.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

düzenlemiyoruz. Sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
4: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
3: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: hayatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, dinlenin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

itibariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Keep it locked for Fresh Dance FM.

Platinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

Reklam. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partisi.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: reklam.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın.

0: Modern.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

Reklam. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station. Release the sound.
2: Dance FM. Dance FM.

0: Kristal yeni müzik listesini sundu. Dance FM creates the sound of tomorrow.
1: Brand new music.
0: Dance FM's new music list.
1: New music list.
0: Where the music comes first.
1: Where the music comes first.
2: Vestel indirim şenliği devam ediyor. Büyük indirimler Vestel'de sizi bekliyor. Vestel Kıbrıs'ta klimalardan televizyonlara, buzdolabından çamaşır makinesine,

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Really.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

reklam. Haziran geceleri şimdi çok daha keyifli. Coffee in Terasta arkadaş buluşmalarının favori kampanyası başladı. 4 kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Terasta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.

0: itibariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: The new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

Reklam. Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfaları.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
0: Dance FM breaks all the rules.
3: Music.

FM.

0: Reklam. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

sound with you. Dance FM.

0: Reklam. Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: New music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Sanatın kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazi Maus'a Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a'da.
2: New music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Marinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Envari'yle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda. Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

Reklam. Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haftanın da startını verdik an itibariyle. Dediğim gibi hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz sizlerle önümüzdeki 2 saat boyunca müzik dünyasından, magazin dünyasından, diğer dünyalardan ve daha birçok konuşacağımız konu var. Ama öncesinde dünya

0: Reklam. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Dance FM breaks all the rules.
3: Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance Room'uzuyla devam ediyor. Şimdi yaz mevsimi geldi artık. Peki bu yazı gerçekten dolu dolu yaşamaya hazır mısınız? Güneşin doğuşunu ya da batışını izlemek, yıldızların altında uyumak, yeni rotalar keşfetmek, spontane bir yolculuğa çıkmak için yılın en güzel zamanı. Belki de bu yaz kendinize bir söz verip daha önce hiç denemediğiniz bir su sporuna başlayabilirsiniz. Açık hava festivallerinde dans edebilirsiniz ya da yakamoz eşliğinde gece yüzmenin heyecanını yaşayabilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız doğanın renklerini ve sevdiklerinizin en doğal anlarını ölümsüzleştirebilirsiniz mesela. Tadım atölyelerine katılarak yeni lezzetler keşfedebilirsiniz. Resimden fotoğrafçılığa, el sanatlarından müziğe kadar içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkarmak için de harika bir dönem. Ve tabii ki yazın en keyifli geleneklerinden biri olan kısa bir siestayı da unutmayın. Çünkü yaz biraz yavaşlamak, biraz özgürleşmek ve anın tadını çıkarmak demek. Unutmayın, bu yaz sadece bir kez yaşanacak. O yüzden telefonunuzu bir kenara bırakın, artık yeni anlar biriktirin ve yazın enerjisini sonuna kadar hissedin. Biz de sizlerin yanınızdayız. En güzel şarkıları dinlemek istiyorsanız bütün yaz boyunca en güzel hitleri, en yeni albümler hepsi radyonuz Dance FM'de ve Secret Dance programımda sizlerle çok keyifli konulardan bahsedeceğim bu yaz boyunca. Hepsi sizlerle olacak ve devam ediyoruz.

0: And we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
0: Spread the word.

0: with AJ.
1: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Oxford Üniversitesi'nin 76 ülkeden 80 bin kişinin katıldığı geniş kapsamlı araştırması mutluluğun sırrına dair dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre yaşam doyumunu artıran en önemli faktörler yüksek gelir ya da lüks yaşam değil. Sabır, güven, fedakarlık, adalet duygusu ve gerektiğinde risk alabilme gibi karakter özellikleri. Bilim insanları dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların mutluluk seviyelerini karşılaştırdıklarında bu özelliklere sahip bireylerin hayatlarından çok daha fazla tatmin duyduğunu belirledi. Araştırmanın bir diğer ilginç sonucuysa insanların mutluluk ve yaşam doyumu açısından en güçlü dönemlerinden birine yaklaşık 47 yaşında ulaştığının göstermesi oldu. Uzmanlara göre bu yaşlarda bireyler dış görünüşten çok fiziksel ve ruhsal sağlıklarına odaklanıyor, kendilerini daha iyi tanıyor ve hayatın önceliklerini daha net belirleyebiliyor. Kısacası bilim, mutluluğun dış koşullardan çok içsel tutumlarımızda şekillendiğini söylüyor. Güven duymak, paylaşmak, sabırlı olmak, hayata dengeli yaklaşmaksa bu formülün en önemli parçaları arasında yer alıyor. O yüzden mutluluğu diyorlar ya dışarıda aramayın aslında içinizde diye. Gerçekten iç huzurunuzu yakalamak, içinizle barışık olmak, kendinizi sevmek bence dünyanın en güzel mutluluk formülü. O yüzden dışarıda aramayın, dışarıda şöyle arayın mutluluğu. İçinizi besleyecek, ruhunuzu besleyecek aktiviteler, sizi mutlu eden kişiler ya da yemekler, mekanlar orada bu.

0: Reklam.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Really?

Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Şimdi sizleri sosyal medyamıza davet etmek istiyorum. Çünkü neden? Çünkü biz Dance FM olarak aslında sadece bir radyo istasyonu değiliz. Koskocaman bir medya ailesiyiz. Neden, nasıl diyorsanız. Şimdi evet, radyo istasyonlarımız var. Bünyemizde bulunan daha birçok radyo istasyonumuz var. Onun haricinde sosyal medya dünyasında çok büyük bir yelpazemiz var. Birçok hesabımız var. Bu hesaplardan farklı farklı hem radyomuza ait hem röportajlarımız, podcastlerimiz, liste programlarımız, eğlenceli videolarımız, müzik haberlerimiz, nerelerdeyiz, hangi etkinliklerdeyiz onları da paylaşıyoruz. Bir yandan web sitemiz var. Bu web sitesinde de müzik türlerine göre ayrılan birçok web radyomuz var. Bir yandan podcastlerimiz, yine müzik haberlerimiz, DJ setlerimiz ve daha fazlası yer almakta. Aynı zamanda TV Mavi uygulamasında, aplikasyonunda da görsel olarak bizlere de ulaşabilirsiniz. Kanallarımızın birebir paralel olarak böyle kliplerini izleyebileceğiniz, radyomuzda şu an paralel olarak radyomuzda çalan şarkıların kliplerini izleyebileceğiniz bir televizyonumuz da var, kanalımız da var. Sizleri oraya da, oralara da bekliyoruz. Yani biz koskocaman bir aileyiz aslında. Sadece radyo istasyonu değiliz ama şu an bizleri 95.5 üzerinden dinliyorsunuz. Aynı zamanda Enerji Play aplikasyonumuzdan, aynı zamanda TV Mavi'den izleyenleriniz de var. Hepinize teşekkür ediyoruz ve davet ediyoruz sizleri. Dance FM, Cyprus ve NRG Play.com Instagram hesaplarımız, TikTok, Facebook hesaplarımız, sizleri bekliyoruz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle birlikte karşılamış bulunmaktayız. Bir saat boyunca daha birlikteyiz. Şimdi sizlerle ilerleyen dakikalarda biraz tuhaf bilgiler konuşacağız. Daha farklı konular konuşacağız. Ve sonrasında tabii ki de dünya müzikleri, dünya starları, dünya efsaneleri hepsi bu frekansta ve Secret Dance'de. Çok güzel konularım var. Hadi açın radyonuzun sesini. Yeni saati böyle en güncel hitlerle karşılıyoruz.

0: reklam.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Sanatın kalbi, bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Mağusa'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Mağusa'da.

Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Şimdi sizleri biraz geçmişe götürüyorum. Çünkü bir zamanlar havalı olup şimdi tarihi olan şeylerden bahsedeceğim. 1 GB'lık USB bellekler bir dönem lüks sayılıyordu. BlackBerry telefonlar bir dönem iş dünyasının statü sembolüydü. 128 MB MP3 çalarlar yüzlerce şarkı taşıyabildiği için çılgınlık gibiydi. NFT koleksiyonları bir dönem milyonlarca dolara satılıyordu. Devasa DVD ve CD arşivleri bir dönem prestij sayılıyordu. Ev tipi fax makineleri bir dönem modernliğin sembolüydü. Kablolu kulaklıkların dolaşmayan versiyonları bir dönem

hayatımızda. Gerçekten bu lüks olan şeyler şu an tarih oldu ve havasını yitirdi. Çünkü çok daha fazlasına çok hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Artık her şey elimizin altında olduğu için bizleri şu an hiçbir şey şaşırtmıyor. O biraz tehlikeli olmaya başladı. Uçan arabalar mı dersiniz, konuşan hayvanlar mı dersiniz, işte daha giyilebilir teknoloji, yürüyen robotlar, çalışan robotlar, artık bizi hiçbir şey şaşırtmaz. Çünkü yapay zeka böyle dünyanın ortasına, göbeğine yerleşmiş durumda. Tüm dünya bunun farkında ve birçok yeni gelişim, yeni üretim de oluyor. Her gün yeni bir şey duyuyoruz. İşte bir robotun takla atmasından bir robotun hizmet sektörü, sağlık sektörüne kadar erişebilmesi gibi şaşırmadığımız şeyler gerçekleşiyor bu hayatta. Bakalım daha neler göreceğiz, neler duyacağız. Şu an bize lüks gelen şeyler artık böyle sıradanlaşacak mı? Onları da bilemiyoruz. İlerleyen yıllarda bunu bir kez daha konuşuruz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Şimdi sizlere 10 temel kavram anlatacağım. Müzik kültürünüzü arşa çıkaracak bu kavramlar. Akor, birden fazla sesin aynı anda duyulmasıdır. En az 3 farklı sesin bir araya gelerek yarattığı dikey yapıya akor denir. İşte hüzünlü akorlar vardır, neşeli akorlar vardır. Böyle farklı farklı akor türleri vardır. Banyoda şarkı söylerken sesinizin devleştiğini hissedersiniz. Çünkü o hissin teknik adı akustik. Ses dalgaları etraftaki duvarlara, tavana çarpıp size geri döner. İyi bir konser salonu tasarlanırken bu öyle bir hesaplanır ki en arkada oturan kişi bile sanki yanındaymış gibi duyar. Aranjman, bir besteyi giydirme sanatıdır. Melodi ve sözlerle şarkı sadece çıplak bir taslak. Hangi enstrümanın nerede devreye gireceği, davulun nerede patlayacağı veya arkadan gelen o ince keman sesinin ne zaman yükseleceği aranjmanla belirlenir. Melodiyi bir hikayenin ana karakteri olarak düşünürsek, armoni o karakterin yaşadığı şehirdir. Tek başınıza ıslık çaldığınızda bir melodi yaratırsınız ama o ıslığa uyumlu başka sesler eklendiğinde ortaya çıkan o derinlikli yapıya armoni diyorlar. Müzik dünyasında hız kavramı öyle yavaş veya hızlı diyerek geçiştirilmiyor. Beats per minute, yani dakikadaki vuruş sayısı, yani BPM, parçanın tam olarak ne kadar hızlı olduğunu söyler. Bir şarkının ham kaydından son haline gelene kadar geçen tüm mühendislik ve yaratıcılık aşamalarını kapsar prodüksiyon kısmı. Enstrümanların ses seviyelerinden efektlerin kullanımına kadar her detay prodüksiyonun bir parçasıdır. Genellikle elektro gitar veya bas gitarda duyduğumuz şarkı boyunca tekrarlanan ve duyduğumuz anda parçayı tanımanızı sağlayan o meşhur motiflere riff denir. Müzik her zaman beklediğimiz gibi gitmez. Bazen o güçlü vuruş beklediğinizden bir saniye önce gelir ya da hafifçe aksar ya da kayar. İşte bu ritmik oyunlara senkop denir. Keman ve elektro gitar aynı rotayı çalar ama tınıları farklıdır. Tını sesin karakteridir. Amy Winehouse'un sesini binlerce kişi arasından tanırız çünkü tınısı eşsizdir. Bir şarkının her anı aynı şiddette olsaydı muhtemelen çok sıkılırdık. Müziğin fısıltılı kadar sessiz bir yerden başlayıp aniden bir çığlık gibi yükselmesine, sesin şiddetindeki bu gitgellere dinamik denir. İşte bunlar müzikal terimlerdi. Sizlerle buluşturmak istedim. İşimiz müzik ve keyfimiz de müzik olduğu için bilmenizi istedim. Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik. Bugünlük önümüzdeki koca hafta yine birlikteyiz, beraberiz. Hafta içi 16-18 arası ben burada sizlerle Secret Dance programımda buluşuyorum. Ve şimdilik sizleri dünya müzikleri, dünya efsaneleriyle baş başa bırakıyorum. Lütfen gözünüz yolda, kulağınız radyonuzda olsun, ellerinizde direksiyonda olsun. Telefona bakmayın arkadaşlar ve odağınız yolda olsun. Secret Dance bitti ama Dance FM sizlerle kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hoşça kalın.

da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Haziran geceleri şimdi çok daha keyifli. Coffee in Terasta arkadaş buluşmalarının favori kampanyası başladı. 4 kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Terasta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Sanatın kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazi Maus'a Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a'da.
2: FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station.

zorunda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

FM.

0: Reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs

0: itibariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Beach Sports Club, hayatın nasıl podcast?

XFM.

0: yaşatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: Reklam.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

0: the sound.
1: Dance FM.
2: Keep it here in the body of God.

0: Reklam.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

XFM.

0: Orinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Trance FM breaks all the rules.
1: Music.

FM.